dönen ve tarzlarıyla belki fazla süre tutarsın. Ya da yesterday. That's right. Ya da yesterday.